0: dünyanın eskimeyen değeri. Radyo daima yeni.
1: Peki bakalım, herkese günaydın.
2: Herkese merhaba, günün tam ortasındayız.
1: Neredesiniz? Oradayız.
2: Herkese mutlu haftalar.
3: Günaydın.
1: Sadece bir cihaz değil,
2: sesin gücü.
0: Dinleyicisine tüm platformlarda
3: en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.
2: Ve asla susmuyor. Senin radyon.
0: Senin tarzın.

0: dünyanın eskimeyen değeri. Radyo daima yeni.
1: Peki bakalım, herkese günaydın.
2: Herkese merhaba, günün tam ortasındayız.
1: Neredesiniz? Oradayız.
2: Herkese mutlu haftalar.
3: Günaydın.
1: Sadece bir cihaz değil,
2: sesin gücü.
3: Dinleyicisine tüm platformlarda en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.
2: Ve asla susmuyor. Senin radyon.
3: Senin tarzın.

0: Neşeliyiz.
1: Hüzünlüyüz.
0: Kederliyiz.
1: Sevinçliyiz.
0: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: dünyanın eskimeyen değeri. Radyo daima yeni.
1: Peki bakalım, herkese günaydın.
2: Herkese merhaba. Günün tam ortasındayız.
1: Neredesiniz? Oradayız.
2: Herkese mutlu haftalar.
3: Günaydın.
1: Sadece bir cihaz değil.
2: Sesin gücü.
3: Dinleyicisine tüm platformlarda en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.
2: Ve asla susmuyor. Senin radyon.
3: Senin tarzın.

Radyo Gündem. (Gülüyor) 92.8.

0: şaşırım.
1: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Kaynaklarında yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan Kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.

0: Caddarın şahsen yapılması rica olunur. Trakyolar Fiyat Adres, Yulaflı Mahallesi, Seyitonbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76.
1: İnsan kaynakları sona erdi.

0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 5-59-76.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282-650-0159. 650-0159.
0: Reklamları dinlediniz.

İnsan kaynaklarında yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca 0532 224 42 13 0532 224 42 13 İnsan kaynakları başlıyor.

0: Caddarın şahsen yapılması rica olunur. Trakyolar Fiyat Adres, Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76. Dünya Met Güzellik Merkezi, Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı, kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.
1: İnsan kaynakları sona erdi.
2: 92.8 Radyo Gündem.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
1: Şorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780 0544 576 1780.
3: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Reşadiye Mahallesi, Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
4: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
5: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi, Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi, Kader 4 Apartmanı, numara 13 Taksim B, Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59. We'll be right back.

0: olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yap.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
2: Özel Duru Çocuk Anaokulu, yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
3: Çorlu'nun Arçelik, Çetinler Arçelik mağazasına özel iPhone 17 256 GB 82.499 TL, iPhone 17 Pro 256 GB 114.000 TL, 17 Pro Max 256 GB 128.000 fiyatlarıyla 12 aya varan ödeme seçenekleriyle sadece Çetinler Arçelik mağazasında. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 30 yıldır aynı yerinde. 0282 653 8046.
4: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7 673 www.isaşdemir.com.
5: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
6: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 4259.
7: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Met Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyurur.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Türkiye'nin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçe

0: Otomotiv, Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur okullarında erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com. Askent Yapı Nagur Hürdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87
2: Reklamları dinlediniz. 92.8 Radyo Gündem.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.

İhracatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyolar Fiyat Adres, Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
3: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
4: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
0: İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve

0: sitelerinden hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 at thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
3: Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hasta

0: hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız. İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359
2: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: olsun.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
2: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 2311.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
4: Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik'ten yazın en serin fırsatları. 12.000 BTO, 18.000 BTO, 24.000 BTO inverter split klimalarda net 10.000 TL indirim. Hızlı teslimat, hızlı kurulum. Yazın son fırsat klima kampanyası Çorlu'nun 30 yıllık Arçeliği Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başında.

0: saati, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87, 0542 220 87 87. Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59 9.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Reklamları dinlediniz.

0: dünyanın eskimeyen değeri. Radyo daima yeni.
1: Peki bakalım, herkese günaydın.
2: Herkese merhaba, günün tam ortasındayız.
1: Neredesiniz? Oradayız.
2: Herkese mutlu haftalar.
3: Günaydın.
1: Sadece bir cihaz değil,
2: sesin gücü.
0: Dinleyicisine tüm platformlarda
3: en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.
2: Ve asla susmuyor. Senin radyon.
0: Senin tarzın.
4: Siz de Radyo Gündem insan kaynaklarında yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca 0532 224 42 13. 0532 224 42 13.
0: İnsan kaynakları başlıyor.
2: Trakyol Harfiyat firmamızda çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyol Harfiyat adres: Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76. 0536 741 52 76. Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
1: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
4: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en az dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
3: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 4259.
4: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyuru.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 92.8 Radyo Gündem 24 saat hit müzik.

0: neşeliyiz.
1: Hüzünlüyüz.
0: Kederliyiz.
1: Sevinçliyiz.
0: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80.
4: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Trakyol Harfiyat firmamızda çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyol Harfiyat adres: Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50, Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon

0: Dünya Med Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.
1: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88 Altın El Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansı.

0-312-72-68-68. Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Mani ile Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi

0: İkinci El Plazası'yla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59. Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
1: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
0: Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21. Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion, emlak konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Gündem 92.8.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun

0: hizmetinizdeyiz. Dokar Otomotiv Çorlu Oto Center'da. Telefon 0544 283 3951. Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Sover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Sover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergroup.com.
2: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59. Uzman klinik psikolog Burcu Averi, hafta içi 18-22, cumartesi günü 17-22, pazar günü 13-18 saatler arasında hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
4: Askent Yapı Nalbur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
5: Çorlu'nun Arçelik, Çetinler Arçelik mağazasına özel iPhone 17 256 GB 82.499 TL, iPhone 17 Pro 256 GB 114.000 TL, 17 Pro Max 256 GB 128.000 fiyatlarıyla 12 aya varan ödeme seçenekleriyle sadece Çetinler Arçelik mağazasında. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 30 yıldır aynı yerinde. 0282 653 8046.
6: Reklamları dinlediniz.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35. Trakyol Harfiyat firmamızda çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyol Harfiyat adres Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
3: Zamanın kalbi artık Emlak Konutları'nda. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
4: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
5: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59. İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı Hyundai Plaza arkası Nazlı Gül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Teşekkürler.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 42 59.
3: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaşdemir.com.
4: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
5: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55 59 76.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212. 652 3212.
3: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Met Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652-54-35.
2: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
4: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında. www.lagunyapı.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35. Trak Yol Harfiyat firmamızda çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. Trak Yol Harfiyat adres Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76.
0: İnsan kaynakları sona erdi.
2: Babaları gelsin, koşun.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: Otomotiv. Dokar Otomotiv. Doğru seçim, doğru adres. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. Projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. İnşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
2: Yaşam Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Mani ile Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
4: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kayıt mı?
7: Evet.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
3: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
4: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55-59-76.
3: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
5: Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik'ten yazın en serin fırsatları. 12.000 BTO, 18.000 BTO, 24.000 BTO inverter split klimalarda net 10.000 TL indirim, hızlı teslimat, hızlı kurulum. Yazın son fırsat klima kampanyası Çorlu'nun 30 yıllık Arçeliği, Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 5759, 0501 659 5759.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Askent Yapı Nagur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
4: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 42 59.
5: Çorlu'nun en seçkin noktasında ayrıcalıklı bir yaşam sizi bekliyor. 2574 metrekarelik özel bir alanda sadece 8 adet 3 artı 1 ikiz villa. Müstakil giriş ve size ait özel bahçeyle gerçek bir konfor sunuyor. Şık yüzme havuzu ve yanı başınızdaki gölbaşı parkıyla selfie parkın huzuru. Bu sıradan bir konut değil. Bu TK Villas. Prestij artık sizin imzanız. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
0: Reklamları dinlediniz.

0: İnsan Kaynakları başlıyor.
1: Dünyamet Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.

0: bulunması rica olunur. Trakyolar Fiyat Adres: Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76.
1: İnsan kaynakları sona erdi.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Silver Home'da fırsat günleri başladı. Kimse mobilyasız kalmasın. Bu fiyatlarla bu kalite kaçmaz. Üstelik elden taksit avantajlarıyla. Koltuk takımları 39.900, yatak odaları 48.500 TL, mutfak masaları 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla. Silver Home. Adres Kemalettin Mahallesi, Geldeğirmeni Sokak numara 28. Telefon 0533-246-0059.
1: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
3: Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
4: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar ulaş fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 655 5 59 76.
0: Reklamları dinlediniz.

Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve güvenli

0: sitelerinden hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
2: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 at thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
3: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
4: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80.
5: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyurulur.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Silver Home'da fırsat günleri başladı. Kimse mobilyasız kalmasın. Bu fiyatlarla bu kalite kaçmaz. Üstelik elden taksit avantajlarıyla. Koltuk takımları 39.900, yatak odaları 48.500 TL, mutfak masaları 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik elden taksit imkanıyla. Silver Home. Adres Kemalettin Mahallesi, Geldeğirmeni Sokak numara 28. Telefon 0533 246 0059.
1: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 4259.
2: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
3: Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673-73-73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz. Askent Yapı Nalbur Hürdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
4: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
5: Çorlu'nun Arçelik, Çetinler Arçelik mağazasına özel iPhone 17 256 GB 82.499 TL, iPhone 17 Pro 256 GB 114.000 TL, 17 Pro Max 256 GB 128.000 fiyatlarıyla 12 aya varan ödeme seçenekleriyle sadece Çetinler Arçelik mağazasında. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 30 yıldır aynı yerinde. 0282 653 8046.
6: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
7: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
0: Reklamları dinlediniz.

günün herhangi bir saati herhangi bir yerde. Yapman gereken tek şey dinlemek. Radyo Gündem 92.8.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35. Trakyol Harfiyat firmamızda çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyol Harfiyat adres Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
3: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
4: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541-374-8838 0541-374-8838.
2: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak Çorlu. Telefon 0532 558 2311.
1: Altın El Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın. Aralık ayı sonuna kadar kampanyamız devam etmektedir. Çekiliş sonucu için

0: sana.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçe

0: hizmetinizdeyiz. Dokar Otomotiv Çorlu Oto Center'da. Telefon 0544 283 3951. Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
2: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 672 7673, www.isaşdemir.com. Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina, kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Başkent Yapı Nagur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
3: Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik'ten yazın en serin fırsatları. 12.000 BTO, 18.000 BTO, 24.000 BTO inverter split klimalarda net 10.000 TL indirim, hızlı teslimat, hızlı kurulum. Yazın son fırsat klima kampanyası Çorlu'nun 30 yıllık Arçeliği, Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
5: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu, Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 42 59.
6: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Hacatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyolar Fiyat Adres, Yulaflı Mahallesi, Seyitonbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76. Dünya Met Güzellik Merkezi, Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.
1: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kredi

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında. www.lagunyapı.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Dinlemeye devam edin.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32. Marmaracık Mahallesi'nde göl manzarasının dinginliğiyle çevrili modern bir yaşam başlıyor. TK Göl Projesi. Köşe parselde yer alan toplam 16 adet 1+1 daire. Her biri geniş balkonlu, her biri gölün büyüleyici manzarasına açılıyor. TK Göl. Gölün huzuru, yaşamın konforu. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55-59-76.
2: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533-574-2322. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyurur.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyatlı elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Şorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
5: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergrup.com.
4: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
6: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
0: Reklamları dinlediniz.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13.
1: İnsan kaynakları başlıyor.

0: Caddarın şahsen yapılması rica olunur. Trakyolar Fiyat Adres, Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76. Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.
1: İnsan kaynakları sona erdi. Neşeliyiz,
0: hüzünlüyüz,
1: kederliyiz,
0: sevinçliyiz.
1: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Yaşam Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Mani ile Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505 Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
4: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
5: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21 0545 662 96 21.
6: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
7: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
8: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
2: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Semra Akan her çarşamba günü 15-20 saatler arasında menopoz polikliniği ile hizmet vermektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 dahili 406 407. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
1: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404. İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve

0: Elitvizyon'dan hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elitvizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elitvizyon'da.
1: Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik'ten yazın en serin fırsatları. 12.000 BTO, 18.000 BTO, 24.000 BTO inverter split klimalarda net 10.000 TL indirim, hızlı teslimat, hızlı kurulum. Yazın son fırsat klima kampanyası Çorlu'nun 30 yıllık Arçeliği, Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınız.

0: 0513 72 68.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Askent Yapı Nalbur Hürdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Zeki, bir şey soracağım ya. Müsait değilim. Ne demek oluyor tam olarak?

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
0: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
2: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 42 59.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35. Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35. Trakyol Harfiyat firmamızda çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyol Harfiyat adres Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0-

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
0: Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
2: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55-59-76.
3: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542-108-59-59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
0: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Sober Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Sober Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tobergroup.com.
4: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında. www.lagunyapı.com.
5: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
6: Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın. Aralık ayı sonuna kadar kampanyamız devam etmektedir. Çekiliş

0: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Reklamları dinlediniz.

günün herhangi bir saati herhangi bir yerde. Yapman gereken tek şey dinlemek. Radyo Gündem 92.8.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
3: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
0: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 at thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
3: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7 673 www.isaşdemir.com.
4: Kulak burun boğaz hastalıkları kliniğimizde geniz eti ve bademcik ameliyatları yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Reklamları dinlediniz.

Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.

0: Neşeliyiz.
1: Hüzünlüyüz.
0: Kederliyiz.
1: Sevinçliyiz.
0: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 655 5976.
1: Çorlu Emlak Konutları bölgesinde 3213 metrekarelik özel bir alanda yatay mimarinin konforuyla tasarlanan TK36 sizi 1+1 yaşamın en prestijli haline davet ediyor. İki blokta normal, bahçe kat ve teraslı olmak üzere toplam 36 adet modern 1+1 daire, yüzme havuzu, spor salonu, geniş balkonlar ve yürüyüş yollarıyla hayatınızın ritmini yükselten ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. TK36, 1+1'in yeni nesil yorumu. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
3: Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
4: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlıgül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
5: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 2322. Milland. Eğlence

0: Üstelik elden taksit avantajlarıyla. Koltuk takımları 39.900, yatak odaları 48.500 TL, mutfak masaları 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla. Silver Home, adres Kemalettin Mahallesi, Yeldeğirmeni Sokak numara 28. Telefon 0533-246-0059.
1: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 42 59. Başkent Yapı Nagur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC, tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapısurokulları.com.
3: Reklamları dinlediniz.

Radyo duyuru. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Hastanemizde yeni doğan bebek ve çocuk sünneti yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
4: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
5: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80.
4: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.

0: Değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dekor Cam'da sineklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
2: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B Çorlu Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
3: Altın El Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın. Aralık ayı sonuna kadar kampanyamız devam etmektedir. Çekiliş sonucu için

0: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
3: Özel Duru Çocuk Anaokulu, yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Başkent Yapı Nalbur Hürdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 42 59.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
3: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32-12.
4: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
5: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Neşeliyiz,
3: hüzünlüyüz,
2: kederliyiz,
3: sevinçliyiz.
2: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.
4: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
2: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55 59 76.
0: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
1: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
0: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru terciyi yapın. 0282 672 7673. www.isaşdemir.com.
2: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca 0532 224 42 13 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35. Trak Yol Harfiyat firmamızda çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

Dokar Otomotiv doğru seçim, doğru adres. Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59. 0501 659 57 59. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. YMS Turkuaz.com 0282 673 77

0: 88.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında. www.lagunyapı.com.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 42 59.
2: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
3: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
4: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
5: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
6: İş kazaları, el sakatlanmaları, el yaralanmaları ve doğuştan gelen problemlerin tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Askent Yapı Nalbur Hürdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşatiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
0: Reklamları dinlediniz. 92.8 Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyururum.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: yılda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura. Merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
1: Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma

0: Dekol Cam Best Sineklikler'de büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
1: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
2: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir Kutu Profil Beton Asırı yapısal çelikle daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaşdemir.com.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
4: Reklamları dinlediniz.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13 İnsan kaynakları başlıyor.
1: Trakyol Harfiyat firmamızda çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyol Harfiyat adres: Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50, Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0...

0: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.
1: İnsan kaynakları sona erdi.
2: Radyo istasyonu. Radyo gündem.

0: hizmetinizdeyiz. Dokar Otomotiv Çorlu Oto Center'da. Telefon 0544 283 3951. Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
2: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 10

0: 2 ay taksit imkanı. Yine Best Car'da. Best Car. İkinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 03 59 0532 055 03 59.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
0: Zamanın kalbi artık Emlak Konutları'nda. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlıgül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
1: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetin Emeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
2: Reklamları dinlediniz. Yaşadığınız şehrin size ait radyosu. Size ait radyosu.
3: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
3: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505. 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
4: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Reşadiye Mahallesi, Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
5: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55 59 76.
6: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
7: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
8: Çorlu'nun Arçelik, Çetinler Arçelik mağazasına özel iPhone 17 256 GB 82.499 TL, iPhone 17 Pro 256 GB 114.000 TL, 17 Pro Max 256 GB 128.000 fiyatlarıyla 12 aya varan ödeme seçenekleriyle sadece Çetinler Arçelik mağazasında. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 30 yıldır aynı yerinde. 0282 653 8046.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kamuoyu duyuru. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
3: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
4: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
0: Demir ve Çelik'te

0: plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673, www.isaşdemir.com. Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr, telefon 0533 332 8107.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35. Trakyol Harfiyat firmamızda çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyol Harfiyat adres Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0.

yatıyor sokaklar insan vakti. Gözlerimden üç damla yaş

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com. Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59. 0501 659 57 59.
2: Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
3: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 5976.
0: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68 semilyonpark.com.
3: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
4: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
0: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın. Aralık ayı sonuna kadar kampanyamız devam etmektedir. Çekiliş sonucu için

Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.

0: Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76. Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.
1: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitme.

0: Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
2: Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanı

0: farklılıktaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Dekol Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
2: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 655 5976.
0: Reklamları dinlediniz.

Teşekkür ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı seviyorsunuz şu an. Deneyebiliriz, bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı seviyorum.

konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı

0: Müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun, başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm, ipte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al.